0: duna mahamise tu. Bon nono, maka usiliwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio uriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhungu. Ne radare de kile zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabuze ne ke fin kade yo ndalemendala radare de ki e som na bu
1: musuba afal ko ni loto gugunu metel o te joglo to ke jiglo to ble gugunu ge kran tuli de itumo medunga nyoro e jiglo to gugunu ge hani pa de gimbo asobe pere sonsoni mbimbunu mamoto fu nsindume de achicha ganuglo to alo akodugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu nge klanyi ilol maso tabinle ndinku igbaliku malayi mbiye mbunu mamoto fu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro kisiga balde bafa ni malayi ganunga igbala iyeroa malayi ganunga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi kisiga bali yevo busu nasaga kajangwa soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyeroa yame jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganunga ilayagi fakre sangwa fete imudaro fer lol fanyin temaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata dum fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu songu soma ga kajango sorwa fakpalim bi fechuge alobo e chetema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl ani ilol maso gole mawunu mebon ismo wala ba baro wona tangi ajaba na fara fany
2: Okay, you know what I mean?
3: Can we try it?
2: Instead of can we do it again?
4: Yeah.
2: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
5: Alright, listen to the whole flow now.
6: Yeah.

subana afarafani loto gogunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gogunu ge krani tulede itumo medu nyoro kidiglo to gogunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akodugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso kabinle ninku igbaleku malayi ndie munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa nemala yiganga igbala iyerwa mala yiganga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu budi ibusu nume mala yi ndie kan igbala gebi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga kajangwa soro roa ganin die nemala yi kan igbala subana gani belagi yero yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fedi imudaro fel lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakalimbi fechuge alo boye chetma nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba barwa wona tangi ajaba na farafani